Annel bayarana turweta. Ötkedin halla yırtın çoğusu. Ötçüne hantime arca.